0: Sedum, sedum.
1: Maximum muzika. Leto do maximum.
0: I to vi na maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Kanal 77, samo hitovi.